0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Her sabah olduğu gibi Bulgaristan Türklerinin en büyük zenginliği olan türkülerimizle başlıyoruz programımıza. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nun arşivinde birbirinden güzel türküler ve şarkılar var. Sevgili dinleyiciler, bizler bu türküleri yaşatmaya, dinletmeye, sevdirmeye çaba gösteriyoruz ve biliyoruz ki bu türkülerimizi sizler de en az bizim kadar beğeniyorsunuz ve seviyorsunuz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova ile birlikte başlıyoruz. Programımıza Şumen Tiyatrosu'nda uzun yıllar çalışıp kendisi Varbitsa doğumlu Mehmet Felakov'un klarnetinden bir düğün oyun havasıyla başladık. Şumen Tiyatrosu'ndan Emel Tabakoğlu'nun da dediği gibi çok uzun yıllar Mehmet Felakov Şumen Tiyatrosu'nda çalıştı. Bugün onun klarnetiyle başlamayı uygun bulduk. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konserimizde Bilana ile birlikte bahçe bahçe gezeceğiz. Yani bahçelerimizdeki çiçekleri, bahçelerimizi anlatacağız. Ve Hidayet Şabanova'nın Bahçe Bahçe Gezdim türküsüyle başlıyoruz ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'nu dinliyorsunuz. Bugünkü konserimizde çiçeklere, bahçelere adanan bir konserimiz var, türkülerimiz var. Bizi dinlemeye devam edin efendim.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabah da güne bizimle başladınız. Bir kez daha Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibinin teşekkürlerini sunuyoruz. Sizler için birbirinden güzel türküler seçtik ve gayret gösterdik. Dedik ki bugünkü programımızda çiçeklerin güzelliği, çiçeklerin renkleri, çiçeklerin mis kokusu hakim olsun. Bahçelerimizde nerede ne kadar çiçek varsa bugün sizlere sunduk değerli dinleyiciler. Ve unutmuyorsunuz, saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurunuzdan ayrılıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Bilana Harizanova adına güzel günleriniz olsun efendim diyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler, mutlu haftalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Yeni haftanın ilk canlı yayınında önce haberleri sunacağız. Ardından Bedri Halis haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotsuva ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından protesto gösterisi. Önemli vergilerin ödenmesi için 30 Haziran son tarih. Sırbistan üzerinden Kalotina girişi ve Türkiye yönünde Kapitan Andreevo sınır kapılarında trafik yoğunluğu var. Ve hava durumuna gelince Bulgaristan'da sıcak hava nedeniyle sarı kodlu uyarı geçerli. Şimdi haberler. Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotsuva başkanlığındaki parlamento heyeti İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katılıyor. Halk Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ev sahipliği yapıyor. Bulgaristan parlamento heyetinde NATO parlamenter meclisindeki Halk Meclisi heyeti Başkanı Ivan Lalov ve Başkan Yardımcısı Daniel Mitov yer alıyor. Halk Meclisi Başkanı Mihaela Dotsuva, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmede parlamenter diyaloğun ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerin

gelişimini desteklediğini söyledi. Bulgaristan ve Türkiye parlamentoları arasında olumlu ilişkiler mevcut. Bu ilişkiler geniş bir yelpazedeki alanlarda yasama organları arasındaki diyaloğu derinleştirmek için gerekli bir zemin oluşturmaktadır, diyen Dotsuva, önümüzdeki hafta Bulgaristan parlamentosunda Türkiye Dostluk Grubu'nun kurulacağını da sözlerine ekledi. Türkiye Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde parlamentolar arası diyaloğun önemli rolünü vurgulayarak işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki yasama organının temsilcileri arasındaki temasları yoğunlaştırmaya hazır olduğunu ifade etti. NATO Parlamenter Zirvesi İttifakın 32 üye ülkenin parlamento başkanları ve heyet başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Meclisi Başkanlık Divanı da katılıyor. İstanbul Forumu 7 ila 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi arifesinde gerçekleşiyor. Dışişleri Bakanlığı çalışanları bakanlık önünde protesto gösterisi düzenlediler. 2026 devlet bütçesi protestosu onurlu bir diplomatik görev için sloganlar ve talebiyle yürütüldü. Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından Dobrin Stanev, Facebook sosyal hesabından protestodan fotoğraf paylaştı. BNR'ye konuşan Stanev, yurt dışında çalışanlar için sigortada dahil olmak üzere diplomatik görev için düzenleme ve adil ücret taleplerini iletti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hepimizin ortak hedefinin en değerli kaynağı çalışanları olan diplomatik hizmetimizi güçlendirmek ve güvence altına almaktır ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı 2026 için önerilen bütçe taslağının hükümetin bu vizyondan sapmasından kaynaklanmadığını, aksine miras kalan mali durumu ve yıllar içinde biriken çeşitli idarelerin çalışanlarının maaşlarındaki önemli dengesizliklerin bir sonucu olduğunu öne sürdü. Ulusal Gelir Ajansı NAP, şirketlerin ve şahıs işletmelerinin yıllık vergi beyannamelerini verme ve vergilerini ödeme süresinin 30 Haziran'da sona erdiğine dair hatırlatmada bulundu. Ticaret Kanunu anlamında tüccar olarak faaliyet gösteren, serbest meslek sahibi olan ve bu vergilendirme rejimini seçmiş olup sigorta prim bedelini kendileri ödeyen kişiler nihai sosyal güvenlik primlerini beyan edip aynı tarihe kadar ödemek zorundadırlar. Vergi ve sosyal güvenlik beyannameleri ve belgelerin yanı sıra bütçeye yapılacak ödemeler Ulusal Gelir Ajansı NAP'ın elektronik hizmetler portalı üzerinden kişisel kimlik kodu veya nitelikli elektronik imza ile elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilere göre bu sabah 06 itibariyle Kapitan Andreevu sınır kapısında Türkiye yönünde otomobil ve kamyon çıkışında trafik yoğunluğu yaşandığını ve Sırbistan üzerinden Kalotina sınır kapısından Bulgaristan'a giriş yapan araç trafiğinde de yoğunluk olduğu belirtildi. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya sınır kapıları ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Ruse-Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayının sonuna kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamada yeni hafta başından itibaren Struma otoyolunun Köstendil bölgesindeki kesimlerde bazı bölümlerinde yol işaretleme çalışmaları nedeniyle saat 08 ile saat 17 arasında geçici trafik düzenlemesi uygulanacaktır. 29 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında saat 08 ile saat 17 arasında Köstendil'den Kuzey Makedonya sınırındaki Güeşevu geçiş noktasına kadar olan yoldaki hendekler temizlenecek. 29 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında akşam saat 20 ile sabah 07 saatleri arasında yol çukurlarının asfaltlanması nedeniyle Obzor kasabasının sonundan Slınçevbrek tatil beldesine kadar yolda tüm araç trafiği kısıtlanacak.

0: Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında bir can kaybı yaşandı, 24 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 126 yangında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Plovdivli Sadov kasabasında bir evde çıkan yangında 52 yaşında bir erkek hayatını kaybederken 83 yaşında bir erkek ve 81 yaşında bir kadın yaralandı. Hava durumu. Yarın Bulgaristan'da sıcak hava nedeniyle sarı kotlu uyarı geçerli değerli dinleyiciler. Salı günü en düşük hava sıcaklığı 17 ila 24, Sofya'da 17 derece olacak. Ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Öğleden sonra Batı ve Orta Bulgaristan'da bulutlar artacak ve yer yer kısa süreli yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 34 ila 39, başkentte yaklaşık 34 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 31, deniz suyu sıcaklığı 25 ila 26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava seyrederken öğle saatlerinde ve öğleden sonra bulutlu hava hakim olacak ve yer yer yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 28, 2000 metrelerde 19 derece olacak. Çarşamba ve perşembe günleri dinamik hava seyredecek. Bulutlanma meydana gelecek ve gürültülü yağışlar düşecek. Dolu yağışı olasılığı da var. Hava sıcaklığı düşecek ve 28 ila 33 derece arasında seyredecek. Haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programından da merhabalar. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevket Çakır adına sizleri selamlıyor ve yararlı dakikalar geçirmenizi diliyoruz. Tahıl toplama kampanyasının başlaması iyimserliğe vesiledir değerli dinleyiciler. Buğdayın hem niteliği hem niceliği üretici ve tüketicilerin yüzlerini güldürüyor. Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva radyomuza konuşurken özellikle askeri çatışmaların yürütüldüğü dönemlerde ekmeğin ulusal güvenlik unsuru olduğuna dikkat çekti ve ülkede üretilen ekmeğin kaliteli ve fiyat olarak erişilebilir olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili ayrıntıları az sonra iş arkadaşımız Yasen Vakashinski'nin röportajıyla dikkatinize sunacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, bu yıl buğday toplama kampanyasının başlaması hem üreticilerin hem tüketicilerin iyimser olmasına vesiledir. Küresel güvensizlik bağlamında ekmek ulusal güvenlik sembolü olmaya devam ederken, bu yılki tahıl hasadına ilişkin yapılan ilk tahminler yüzleri güldürüyor. Uzmanlara göre buğday kalitesinin yüksek düzeyde olduğunu, hasat miktarı beklentilerinin ise 6 milyon tonun üzerinde, yani ülkenin rızkını sağlamak için yeterli olduğunu belirten Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva, Bener'e konuşurken şunları söyledi.
1: Колегите, които са в началото на пътя на създаване на хляба, това са зърнопроизводителите, реколтата, която се очаква, е с изключително добро качество.
0: Ekmek üretiminde en başta duran tahıl üreticilerine göre beklenen rekoltenin kalitesi son derece iyidir. Hatta sonbahar ekinlerinin son 15 yılda hiç bu kadar iyi durumda olmadıkları yönünde yorumlar yapılıyor. Umarım Tanrı hepimizin ve en çok da onların yardımcısı olur ve Bulgaristan'ın hasadını toparlarız. Çünkü buğday hasadı aynen diğer tahıl hasatları olduğu gibi ulusal güvenlikle alakalı olan önemli bir konudur. İçinde yaşadığımız zamanda devletin rızık güvenliği çok mühim. Oysa ekmek tamamen Bulgar ham maddesinden üretilen tek gıda çeşidi olmaktadır. Tek sözle hasat zamanıdır. Toprağın nimeti ve tahıl üreticilerinin döktükleri alın teriyle verdikleri emeğin meyvesi olan serveti devletin ambarlarına toplayalım dedi Kukuşeva ve ekonomik değişikliklere rağmen Bulgar ekmeğinin yüksek standartını koruduğuna dikkat çekti. Sözlerine göre Bulgar piyasasında bulunan ekmek Avrupa Birliği genelinde en büyük rekabet gücü bulunan ürünlerden biridir.
1: Продължавам да твърдя, колкото и да е невероятно, че българския хляб е най-евтиния хляб в
0: Her ne kadar inanılması güç olsa da kaliteye oranla fiyat olarak ele alındığında Bulgaristan'daki ekmeğin Avrupa Birliği içinde en ucuz olduğu konusunda iddialıyım. Genişçe tüketilen ekmek türünü kastediyorum. Bulgaristan'da piyasaya farklı fiyatlar üzerinden sunulan toplam 78 çeşit ekmek üretilmektedir. Medyaya konuşurken genelde beyaz, tip ve dobruca olmak üzere ülke nüfusunun 1/3'ünün tükettiği ekmeği kastediyoruz dedi Kukuşeva. Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı, Bulgaristan'ın sırf tahıl ihracatçısı olarak değil, uluslararası piyasalarda satışa sunulan hazır ürün üreticisi olarak da çok iyi konuma sahiptir.
1: Продължавам категорично да твърдя, че българският хляб е качествен.
0: Kaliteli olan Bulgar ekmeği ticaret zincirleri sayesinde Avrupa'nın sofrasında yer buluyor. Bulgaristan'dan her gün ihraç edilen ekmek Avrupa'nın sıcak noktalarında satılıyor.

0: Bu, modern teknolojiler, yüksek kalite ve ekmeğin sağlıklı olması sayesinde mümkündür, dedi Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı. Ekmek üretimi, gayri safi yurt içi hasılada çok büyük pay alan bir sektör durumundadır. Mariana Kukuşeva bu konuda şöyle konuştu.
1: Bulgarya netto izносител на зърно.
0: Bulgaristan'ın tahıl ihracatçısı olması dış ticarette ekonomik bilançonun bir unsurudur. Aslında özellikle askeri çatışmaların yaşandığı dönemlerde nüfusun rızkı söz konusu olduğunda insanların güvenliği ve zenginliğini sağlayan tahıldır, dedi. Bununla birlikte fiyat oluşumunda dış faktörlerin ciddi baskısı hissediliyor. Bir yandan iş sektörüne yönelik enerjinin fiyatları rekor kırıyor. Diğer yandan ise her mamulün maliyetinin %40'ını oluşturan işçilik maliyeti artıyor.
1: Цената на хляба в България е абсолютно пазарна. Тя се определя не само от цените на първичната суровина, но се определя от много други фактори.
0: Bulgaristan'da ekmek fiyatı piyasaya tamamen uygundur. Fiyatlandırmada sırf ham madde fiyatı değil, enerji fiyatı gibi daha birçok etken etkili olurken, ülkemizde iş sektörüne yönelik enerjinin fiyatı Avrupa'da en yüksek olanlardan biridir. Ayrıca emek fiyatı da etkilidir. Hamur işi veya tatlı olsun her ürün fiyatının %40 kadarı insan emeğinin maliyetinden geliyor. Bir de lojistik fiyatı var. Eurostat verilerine göre Bulgaristan'da son 3 ayda İran savaşı sonucu dizel fiyatı %35 oranında artmış bulunuyor. Bu rakam Avrupa Birliği genelinde en büyük artış oranıdır. Her gün değişen bu fiyat Avro yasasına sıkı sıkıya uyan ekmek üreticileri tarafından üstlenildi, dedi. Hal böyle olunca ekmek ve hamur işleri fiyatına zam gelecek mi sorusu üzerine Mariana Kukuşeva şöyle konuştu.
1: Всеки бизнес оператор в България има суверенитета да определя сам себестойността
0: Bulgaristan'da çalışan her işletme ürünlerinin maliyetiyle tedarik fiyatını tek başına belirleme egemenliğine sahiptir. Bu arada bizim konuştuğumuz tedarik fiyatları tüketicilere sunulan piyasa fiyatlarından epey farklıdır. Bu bağlamda çok önemli olan bir şeyi belirtmekte fayda var. Kartel olarak çalışmadığımız için fiyatlar farklıdır. Ekmeğin ülkede bulunan her tüketici için erişilir olması garanti altına alınmıştır. Ekmek fiyatı her hafta değişmeyen tek gıda ürünü olmaya devam ediyor. Şunun da itiraf edilmesi gerekir ki zamların tarafımızca karşılanılması kaçınılmaz olarak iş sektöründe sermayesizleşmeye ve kayıt dışı ekonomiye yol açmaktadır. Bu konuda tüm denetim makamları ve Bulgaristan hükümetini acımasız olmaya çağırıyorum. Çünkü kayıt dışı ekonomi tüketicinin güvenini zedelemekle kalmıyor. Bütçenin imkanlarına sosyal programlar, sağlık hizmetleri ve eğitimi de vuruyor, dedi Bulgaristan Ekmek ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva.

Değerli dinleyiciler, az önce sunduğumuz röportajda Bulgaristan'ın buğday serveti ambarlara toplanıyor dedik. Tahıl üreticilerine hayırlı ve bereketli bir hasat dilerken kampanyanın kazasız belasız geçmesinin de son derece önemli olduğuna dikkat çekiyoruz. Yarın Yollar Köy'den de Geçer programında bu konuda alınması gereken önlemler, mekanizatörlerin karşı karşıya oldukları zorluklar ve biçer döverlerin hasada nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin Deli Orman Tahıl Üreticileri Birliği temsilcisi olup İsperih kırsalında 30 bin dönüm arazi işleyen Trendafil Vasilev ile söyleşen iş arkadaşımız Ayşe Latif'in röportajını dinleteceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programı şimdi sizden gelen mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Bize daha Perşembe akşamı gelen iki mesaj var. Hemen onları okuyarak başlamak istiyorum. Fatma Kurban bize yazdı. Adım Fatma, Bojan Köyü'nden annemi Şükriye'yi ve babamı Kurban'ı selamlamak istiyorum. Anneme bir an önce eski sıhhatine kavuşmasını diliyorum. Onları çok seviyorum diye yazmış Fatma Hanım. Bizler de Şükriye Hanım'a acil şifalar diliyoruz. Hem ona

0: hem eşi Kurban Bey'e hem de Fatma Hanım'a sağlıklı upuzun yıllar diliyoruz. İlk türkümüz sizler için de gelecek dedik. Hemen ilk dinleyicimizi alalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun sizi tanıyalım.
1: Ben Sinistra Sancar, Zarıca köyünden. Ben Nebahat ablamız. Nasıl olsun kızım? Bedriyen.
0: Çok teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Bizler iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
1: İyiyiz. Sizin sesimizi işitmek daha da iyi oluyoruz.
0: Sağ olun.
1: İlk önce ekibinizi Zarıca'dan Nebahat ablamızdan kucak dolusu selamlar Sofya'ya.
0: Teşekkür ettik. Aleykümselam. Buyurun.
1: Sonra bir doğum günü isteyeyim. Gulamova'dan Vesna Teyim'in kız kardeşi Sebat'ın günüydü ama büyük selamlayayım onu. Sebat'ı. Hasan Mahallesi'ne de gelsin selamlar. Bir de dostumu arkadaşlarım teşekkür edeyim arkadaşlarıma. Çok selamladılar beni. Yalnız bırakmadılar doğum günümde.
0: Tamam. Tüm arkadaşlarınızı.
1: Sağlık, sağlamlık onlara. Yemeği gibi olsunlar. Başta boyandan besle.
0: Teşekkür ediyoruz Nebahat Hanım. Evet Nebahat Hanım, bütün sizi tanıyan herkesi, sizin doğum gününüzü kutlayan herkesi selamlıyoruz. Özellikle Sebahat Hanım'ın da geçmiş doğum gününü kutladık. Diğer dinleyicimizi bekletmiyoruz. Hemen aldık. İyi günler. Alo.
2: İyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Vesile Hanım?
2: Hoş geldiniz. Koyamam odaya Bedriye Hanım. Keşke sizi de vallahi bu Sevda Dikancı gibi ya Vedat Ahmet Hoca gibi canlı olarak böyle konuşka canlı Facebook'ta görsek vallahi ne mutlu olduk.
0: Sağ olun Vesile Hanım. Sebahat Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutladık az
2: ben
0: önce.
2: De,
0: buyurun.
2: Ben de bugün sizin aracınızla kız kardeşim.
0: Evet.
2: Sebahat Bey'im dün doğum günü vardı.
0: Evet.
2: Onun doğum gününü kutlayayım. Sağ sağlık uzun ömürler dilerim. Hayatında başarılar dilerim. Ve selamlara katılanlar ben ablası Vesle, kardeşim, tırıcı kardeşim Metin, Plemençikam Türkan, torunlarım Eda, Serkan, Beyhan, Sevdet ve bütün ailece onu selamlayız ve bütün dostlarıma gitsin. Sıradaki türkü size de gitsin. İyi ki varsınız.
0: İyi ki sizler
2: gelsin de sizi dinleyeyim.
0: İyi ki sizler de varsınız Vesile Hanım. Sevgiler, selamlar gönderdik. Diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
3: Alo.
0: Evet buyurun sizi tanıyalım.
3: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür
3: ederiz. Ben Tırgansı Sancağı'nın Kralivu köyünden Emine Şekerdiyim.
0: Nasılsınız Emine
3: Arkadaşlarıma
0: Hanım?
3: Arkadaşlarıma bugün teşekkür etmek istiyorum. Onları çok çok selamlamak istiyorum.
0: Tamam.
3: Tırgansı'da yaşayan kızım Halime Dumalı'nın yardımına koştular. Kireç toplama 15 gün sabahlayın 6'dan saat 3'e kadar sıcak demediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok memnun kaldık. Ümgül Hanım'a, Zübeyde Hanım'a, Nazmiye Hanım'a, Nezmiye Hanım'a, kızlardan da Leyla kızıma, Nezrihan kızıma, Sediye kızıma, Özlem kızıma onlara çok teşekkür ederim. Onlar sağ sağlam olsunlar, var olsunlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Sizlere de iyi günler, iyi yayınlar. Siz de sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ettik.
3: Sizi de Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Allah size de uzun uzun ömürler versin. Teşekkür ediyoruz. Sevgimizi gönderdik size Emine Hanım. Diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
4: İyi günler, merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
4: Hoş bulduk. Ben Tervel'den Zebur'ya. Bugün torunum Arda'nın doğum günü var. Onu güzel bir genç için bir türküyle selamlamak istiyorum. Ona ilk önce sağlık, sıhhat diliyorum, mutluluk diliyorum. Okulunda başarılar diliyorum. Hayatında en güzel şekilde başarılı olmasını diliyorum. Onu çok seviyoruz. Dedesi Remzi, ben, babaannesi de buraya. Ona kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Annesi Vayde, gelinim Vayde'ye, oğlum Özgür'e, Arda'nın kardeşi Arman'a, Arda'ya başarılar diliyorum.
0: Biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz Ebru Hanım ve Arda'nın daima böyle sizi gururlandırmasını diliyoruz. Ve tabii bütün aileye de sağlık diledik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Selamun aleyküm Bedriye.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk yavrum. Ben Fatma Hanım, Orlak'tan.
0: İyisinizdir inşallah Fatma Hanım.
1: Bu kadar olmak yerine kadar yeteceğim yavrum. Sen nasılsın?
0: Sağ olun. Bizler de çok şükür iyiyiz ekipçe.
1: Ben buyurun. Şimdi Orlak'tan Mehmet Bey'i selamlayacağım. Dün doğum günü var.
0: Evet.
1: 78'i bitireyi 79'a alayım. Biz nabur onunla. Ben de 78'i bitirdim. 79'a aldım Parimay'dan.
0: Evet.
1: Eşi Azze. Ona sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim ona. Cenab-ı Allah onları bir yastıkta kocatsın. Allah onlara uzun ömür versin. Bütün sevdiklerini de selamlıyorum. Bir de Şefkiye'yi selamlıyorum. Neçin dersen ben ondan bir yük istedim Mehmet Emin'den. Onu bana söyletti. Çok sevindim ama çok sevindim. Geçen pazar sağladı onu. Ona sağlık, sağlamlık dilerim. Uzun ömür dilerim. Ailesine Cenab-ı Allah onu emanet etsin. Efe'yi de hatadan beladan korusun Cenab-ı Allah.
0: Amin diyoruz Fatma Hanım. Sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize de. Mehmet Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Eşi Azze Hanım'a ve size de Fatma Hanım. Tabii ki sağlık diliyoruz. Her şeyin başı sağlık. Uzun ömürleriniz olsun diyorum. Ve bir mesaj daha okuyorum. Mehmet Ümer bize Perşembe akşamı yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Ben Kurum

0: Avrat'ta Mehmet Ümer, tüm Müslümanların Aşure günü kutlu olsun diye yazmış ve az önce gönderdiği mesajda ise şunları belirtmiş. Şu an bizim buralarda ikinci el tütün toplamaya başlandı. Ayrıca ıhlamurlar da açmış durumda. Bu kavurucu sıcaklıklarda çalışan tüm tütüncü ve ayrıca tüm tarım çalışanlarına kolay gelsin ve bir türküyle selamlarım diye yazmış Mehmet Bey. Dediğiniz gibi buğday toplayanlara, tütün kıranlara ve böyle tarımda çalışan herkese, bu sıcaklıklarda dediğiniz gibi ter döken herkese Allah kolaylıklar versin diyoruz. Ve bir telefonumuz var, hemen aldık. İyi günler. Alo.
1: Alo, iyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Ben de şu benim Sarıbrok köyünden Ahmet.
0: Nasılsınız Ahmet Bey?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
1: Ben istedim, Türkiye'den misafirler geldiler, Orkan Gazi'den, Bacanak geldin, Gülşen'i, Eçi Gülşen'i selamlama isterim.
0: Tabii.
1: Sıradaki türküyle.
0: Sırada çok güzel bir türkümüz var Ahmet Bey, misafirlerinizi selamlayacağız, gözünüz aydın diyoruz o zaman.
1: Hadi size de sağ olun.
0: Sağ olun, selamlar, sevgiler gönderdik. Bir mesaj ve ardından türkümüzü dinletiyoruz. Sevilay Paşa bize cuma günü yazmış. Merhaba Sofya Radyosu, bugün Rusya'nın Glogovo şehrinde kocaman sevgiler gönderiyorum. Sevgili babaannemiz Zülfiye Çalık'ın 27 Haziran'da 76. yaş günüydü. Canım babaannemiz, yeni yaşın kutlu olsun. Allah sana sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömürler versin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Her günün sevgiyle dolsun. Bu güzel günde senin torunların Sevilay ve Sineray olarak sevgiyle selamlıyor. Ellerinden öpüyor ve seni çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. İyi ki doğdun canım babaannemiz. Nice mutlu, sağlıklı ve güzel yaşlara. Kadriye Latifova'dan işte de seni seven benim türküsüyle selamlarsanız çok mutlu oluruz. Bütün ekibe selamlarımızı iletiyoruz. İyi günler demişler. Zülfiye Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutladık. Daha upuzun, sağlıklı ömürler diliyoruz. Ona, torunlarına, bütün ailesine. Dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo. Alo. Sanırım alo, bağlantımız. Evet.
2: Alo.
0: Evet, buyurun, sıra sizde. Sizi tanıyalım.
2: Alo.
0: Evet, sıra sizde, buyurun.
2: Şekerim, nasılsın?
0: Buyurun, sizi tanıyalım, isminizi alalım.
2: Nanım

0: Nasılsın Nehime? Osman ben.
1: Evet Nehime Hanım, nasılsınız? Kimi selamlayacağız?
0: Nehime Osman.
1: Evet Nehime Hanım, kimi selamlıyoruz bugün?
0: İyi sen abam. Dün Leyla ablam...
1: Sadece telefondan Leyla dinleyin abi. Lütfen. Alo.
0: Leyla abaya selamlıyorum.
1: Evet Leyla Hanım'ı selamlıyoruz.
0: Leyla abaya selamlıyorum. Dün aşura yaptı. Aşura yedik. Kahve içtik beraber. Kayızgarsı. Ayten ben üçümüz aşurayı dağıttık. Pişirdiler yedik. Türkiye aşurası gibi dağıttı. Şekeri.
1: Ne güzel Nehime Hanım, Leyla Hanım'ın da ellerine sağlık. Sizin de böyle dağıtmışsınız. Allah kabul etsin diyoruz. Ve sıradaki türkümüzle sizleri de selamlıyoruz. Kadriye Latifova söylüyor. İşte seni seven benim diyor.

Esra Süleyman'ın mesajıyla devam ediyorum. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Podayva'dan Esra. Bugün Ali Osman eniştemin doğum günü. Onun doğum gününü kutlu olsun diyorum ve sağlıklı nice yaşları olsun temennisinde bulunmuş Esra Hanım. Sıradaki şarkı ona olsun demiş. Sıradaki türkümüz tabii ki Ali Osman Bey için olacak. Doğum gününü bizler de kutluyoruz, sağlık diliyoruz. Ömer Ömer profilinden gelen mesaj: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu haftada birkaç kişiyi selamlamak istiyorum. Bugün 29 Haziran Pazartesi, köyden Mehmet Muharrem abim ile Türkiye'de Fatime Kahraman yengemin doğum günleri 1 Temmuz Çarşamba, köyden Recep Sevgin ile Cankuvu'dan Emin Güler eniştemin doğum günleri 3'ü Cuma, köyden Alper Maksut traktörcü ile Ahmet Muni abimin doğum günleri ve 5'i Pazar komşum Türkiye'de çalışan

0: İdris Mehmet abimin doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız var ise versin nice senelere. Sıradaki Türk onlara ve İsperik Belediyesi'nde çalışan tüm imamlara gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış ve hemen ardından da iki eklemede bulunmuş. Ayrıca sıradaki türkü İsperik'ten Oktay Belgin dostuma gelsin. Onun eşi Havaya ve oğlu Enes'e de gelsin. Oktay dostumun babası Belgin ile annesi Gülsevim'e, eşi Hava'nın Yonkova'dan ailesine de gelsin. Keskinler delle onlara diyorlar, onlara özellikle Keskinlerin Akif dedeye gelsin sıradaki türkü. Akif abbanın eşi Fatma anneyi de unuttum yazma, onu da ekliyorum sıradaki türkü, onlara gelsin demiş. Sıradaki türküm sizler için olacak, hemen dinleyicimiz var, onu alalım. İyi günler. Alo.
1: Bilek Hanım, iyi günler.
0: İyi günler Kamil Bey, nasılsınız?
1: İyiyim. Siz nabiyesiniz?
0: Sağ olun. Dobromir'de havalar sıcak mı?
1: Sıcak, çok sıcak aslında.
0: Evet, burada da öyle. Bol bol su içelim Kamil Bey.
1: Ya öyle de.
0: Buyurun, kimi selamlıyoruz bugün?
1: Şimdi bugün selamlayacağım Dobromir'den.
0: Evet.
1: Benim Aresman komşuyu.
0: Evet.
1: Sonra Kaya'lara Ahmet'e selamlayacağım.
0: Tamam.

0: ve sizi tanıyan herkesi selamlayalım. Olur mu Kamil Bey?
1: Bir türkü gelsin, onlara selamlayın.
0: Tamam, sıradaki türkümüz Kamil Bey sizi tanıyan herkes için gelecek. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
2: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Targoviç'te Sancan Straja köyünden Fikriye Mehmedova.
0: Nasılsınız Fikriye Hanım?
2: Çok şükür iyiyim. Sizi sesinizi duydun, hata iyi oluyoruz.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
2: Bütün buyurun. Gün olsa dil böyle 3 saat.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Ben bugün isteğim selamlama torunumun nişanlısını.
0: Evet.
2: Seda Ahmedova'yı. 26 Haziran Cuma günü Darjavin ispiti vardı. Belikotarnova'da üniversite bitirdi. İspitini aldı büyük dereceyle. Onu tebrik ederim. Ona sağlık, mutluluk dilerim. Torunumla bir yastıkta kocamalarını Rabbimden niyaz ediyorum.
0: Amin.
2: Onu selamlayanlar ben, babaanne Fikriye, amca Metin, kaynata Mustafa, kayna Ceylan, nişanlısı Sinan, görümcesi Filiz, enişte Ferdi, iki de küçük yeğenleri var. Barış'la Arda, onlara sağlık, hoşluk, mutluluk dileriz hepimiz. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Sabah her program ama sabah programlarında sadece Türk olunca çok mutlu oluyoruz.
0: Sağ olun.
2: Sağ olun, var olun. Hepinize kucak dolusu selam yollayayım Targoviç'te Sancağın Straja köyünde. İyi günler, iyi yayınlar size.
0: Teşekkür ettik, selamlarınızı aldık. Biz de size sevgilerimizi gönderdik. Seda'nın doğum gününü değil de Seda Hanım'ı tebrikliyoruz. Seda Hanım'la Sinan Bey'in sizin dediğiniz gibi böyle bir yastıkta kocamalarını da temenni ettik. Sağlık diledik her birinize. Mesajımızı okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. İsmail Dobrucaliyev yazdı. Huzurlu günler Bulgaristan Radyosu ekibi, saygılı dostum, Bulgaristan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden, aynı zamanda ünlü ses sanatçısı, yazar ve gazeteci Osman Aziz'in onun 89. yaş günü münasebetiyle saygı ve hürmetle anıyorum. Onun uzun yıllar Sofya Radyosu Türkçe servisinde çalıştığını bilmeyen yok zannediyorum. Fakat Sofya Yüksek İslam Enstitüsü tefsir, hadis, Kur'an ve mevlid derslerini verdiğini bilenler çok az. Ben enstitüye Mehmet Bekir'i tayin ettikten sonra burada bir ses, bir saz grubu kurduk. Bunu yalnız 1996 yıllarında enstitüde olan talebeler ve hocalar biliyordur. Osman Aziz 3 kitap bastı. Büyük Ateş 1965'te, Güllerin Korkusu 2000 ve Canlarım Türküler, Bizim Türküler 2002 yılında. Dinleyicileri onun çok sevdiği Deryalar türküsüyle selamlarsanız memnun kalırım. Size çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla İsmail Dobrucalı, şairin bana hediye ettiği kitap diye yazarak fotoğrafını göndermiş. İstediğiniz türkü ne yazık ki çok uzun, dinletemiyoruz şimdi ama yine Osman Aziz'in söylediği güzel bir türküyü dinletiyoruz ve saygıyla anıyoruz. Hanım çıkmış Ayazma'nın başına diyor.

Annemser günayın mesajıyla devam ediyorum. Hayırlı günler. Ben Annemser Telver'e bağlı Bozan köyündenim. Dün 28 Haziran annemin doğum günüydü. Annemin ismi Fatma. 73 yaşını doldurdu. 74 yaşını aldı. Annemi selamlamak istiyorum. Allah ona sağlık ve sağlamlık versin. Onu diliyorum. Bir de hasta yatakta yatan babama acil şifa diliyorum. Babamın ismi Vasfidin. Kardeşim Arlent, eşi Esma ve kızları Ece ve Efsun. Onlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Babama çok destek oldukları için babama çok bakıyorlar. Allah onlardan razı olsun ve Ayşe komşumu da selamlıyorum diye yazmış Annemser Hanım ve fotoğraf göndermiş. Bizler de Fatma Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutluyoruz ve babasına da Vasfidin Bey'e de acil şifalar bizler de diliyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Gülse Alman Koç profilinden gelen mesaj. Günaydın radyoda çalışanlar. İyi diyelim, iyi olsun. Güzel olan ne varsa biz onu, o da bizi bulsun. Bugün benim için çok ama çok güzel ve özel bir gün. Zarita köyünde oturan Bayar abimin kızı ve benim biricik Elizim'in doğum günü. Ben Elizim'e bu özel gününde bir mesaj iletmek istiyorum. Canım biricik Elizim, bir yaş daha büyüyorsun ama hep o güzel çocuk ruhunu koruyorsun. Doğum günün kutlu olsun halasının. Hayat sana en güzel anıları ve mutlulukları getirsin. Seni her zaman destekleyecek bir Gülseri halan var. Yıllar geçse de sen her zaman benim prensesim olarak kalacaksın. Halasının en kıymetlisi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum diye yazmış Gülseri Hanım. Eliz'in doğum gününü bizler de kutluyoruz ve bu sıcak iletişim, bu güzel sevgi daima olsun diyoruz. Daima böyle birbirinize yakın olun, sağlıklı olun. Oktay Ümügül Gamze profilinden gelen mesaj. Merhaba, ben Duluvo'nun Vukil köyünden Ümügül. Bugün Basri dayımın doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. Hilmi dayımın da geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ve Osman babamın da geçmiş doğum gününü kutluyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum diye yazmışlar. Basri Bey'in, Hilmi Bey'in ve Osman Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Dilber Apti yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu ekibi. Ben Razgrad'dan Dilber. Bugün baba annemin 78. yaş günü. Samuel köyünden Cemile. Onu güzel bir türküyle tüm çocukları ve torunları adına selamlamak istiyorum. Onu çok seviyoruz. Buna vesile olduğunuz için de size teşekkür ederim diye yazmış Dilber Hanım. Bizler de Cemile Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Daha upuzun sağlıklı yılları olsun. Ailesiyle, sevenleriyle birlikte. Yılmaz Mustafa yazdı. Merhabalar. Sıradaki şarkıyla koca annem Azize'yi ve annem Muradiye'yi selamlamak istiyorum. Krumovgrad'ın Dolmakula köyünde bulunan. Havalar çok sıcak. Dışarı çıkmasın. Kendisine iyi baksın. Allah'a emanet olsun. Sizlere de iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle. Havalar çok sıcak. Bol su içelim ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım. Tavsiye bizler de katılıyoruz. Erhan İbrahim yazdı. Merhaba Bedriye Hanım, ben Belenti'den Erhan. Bugün Podayva'dan kolegamız Ali Osman'ın doğum günü vesilesiyle selamlamak istiyoruz. Bütün kolegaları da doğum gününü kutluyor. Ona sağlık sağlamlık diliyoruz. Sıradaki türkü ona gelsin. Tabii ki sıradaki türkümüz ve son türkümüz Ali Osman Bey için de gelecek ve böylece bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da sizler için artık açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programı şimdi sizden gelen mesajlar ve telefonlarla devam ediyor. Bize daha Perşembe akşamı gelen iki mesaj var. Hemen onları okuyarak başlamak istiyorum. Fatma Kurban bize yazdı. Adım Fatma. Bojan köyünden annemi Şükriye'yi ve babamı Kurban'ı selamlamak istiyorum. Anneme bir an önce eski sıhhatine kavuşmasını diliyorum. Onları çok seviyorum diye yazmış Fatma Hanım. Bizler de Şükriye Hanım'a acil şifalar diliyoruz. Hem ona hem eşi Kurban Bey'e hem de Fatma Hanım'a sağlıklı upuzun yıllar diliyoruz. İlk türkümüz sizler için de gelecek dedik. Hemen ilk dinleyicimizi alalım. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun sizi tanıyalım.
2: Ben Silistra Sancaz, Zarıçta köyünden. Ben Nebahat ablamız. Nasıl olsun kızım?
0: Çok, çok teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Bizler iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: İyiyiz. Sizin sesimizi işitme daha da iyi oluyoruz.
0: Sağ olun.
2: İlk önce ekibinizi Zarıçta'dan Nebahat ablamızdan kucak dolusu selamlar Sofya'ya.
0: Teşekkür ettik. Aleykümselam. Buyurun.
2: Sonra bir doğum günü isteyeyim. Gulamova'dan Vesna Teyim'in kız kardeşi Sebat'ın günüydü ama düğün selamlayayım onu. Sebat'ı. Hasan Mahallesi'ne de gelsin selamlar. Bir ki de dostumu arkadaşlarım teşekkür edeyim arkadaşlarıma. Çok selamladılar beni. Yalnız bırakmadılar doğum günümde.
0: Tamam. Tüm arkadaşlarınızı.
2: Sağlık, sağlamlık onlara. Yemeği gibi olsunlar. Başta boyandan Vesna
0: Teyze'yi. Teşekkür ediyoruz Nebahat Hanım.
2: Hüseyin ağabeyimi.
0: Evet Nebahat Hanım, bütün sizi tanıyan herkesi, sizin doğum gününüzü kutlayan herkesi selamlıyoruz. Özellikle Sebahat Hanım'ın da geçmiş doğum gününü kutladık. Diğer dinleyicimizi bekletmiyoruz. Hemen aldık. İyi günler. Alo.
3: İyi günler, iyi yayınlar Bedriye Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Vesile Hanım?
3: Hoş geldiniz. Golemov Oda'ya Bedriye Hanım. Keşke sizi de vallahi bu Sevda Dikancı gibi ya, Vedat Ahmet Hoca gibi canlı olarak böyle konuşka canlı Facebook'ta görsek vallahi ne mutlu olduk.
0: Sağ olun Vesile Hanım. Sebahat Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutladık az
3: ben
0: önce.
3: De,
0: buyurun.
3: Ben de bugün sizin aracınızla kız kardeşim.
0: Evet.
3: Sebahat Bey'im dün doğum günü vardı.
0: Evet.
3: Onun doğum gününü kutlayayım. Sağ sağlık uzun ömürler dilerim. Hayatında başarılar dilerim. Ve selamlara katılanlar ben ablası Vesna, kardeşim Tırıcı, kardeşim Metin, Lemençikam Türkan, torunlarım Eda, Serkan, Beyhan, Sevdet ve bütün ailece onu selamlayız ve bütün dostlarıma gitsin. Sıradaki türkü size de gitsin. İyi ki varsınız.
0: İyi ki sizler
3: gelsin de sizi dinleyeyim.
0: İyi ki sizler de varsınız Vesile Hanım. Sevgiler, selamlar gönderdik. Diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
4: Alo.
0: Evet buyurun sizi tanıyalım.
4: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz.
4: Ben Tırgansı Sancağı'nın Kralimov köyünden Emine Şekerdiyim.
0: Nasılsınız Emine
4: Arkadaşlarıma
0: Hanım?
4: Arkadaşlarıma bugün teşekkür etmek istiyorum. Onları çok çok selamlamak istiyorum.
0: Tamam.
4: Tırgansı'da yaşayan kızım Halime Cumalı'nın yardımına koştular. Kireç toplama 15 gün. Sabahlayın 6'dan saat 3'e kadar. Sıcak demediler.

0: onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok memnun kaldık. Ümgül Hanım'a, Zübeyda Hanım'a, Nazmiye Hanım'a, Nezmiye Hanım'a, kızlardan da Leyla kızıma, Nezrihan kızıma, Sediye kızıma, Özlem kızıma, onlara çok teşekkür ederim. Onlar sağ sağlam olsunlar, var olsunlar. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Sizlere de iyi günler, iyi yayınlar. Siz de sağ olun, var olun.
1: Çok teşekkür ettik.
0: Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Allah size de uzun uzun ömürler versin. Teşekkür ediyoruz. Sevgimizi gönderdik size Emine Hanım. Diğer dinleyicimizi hemen aldık. İyi günler.
2: İyi günler, merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Tervel'den Zebur'ya. Bugün torunum Arda'nın doğum günü var. Onu güzel bir genç için bir türküyle selamlamak istiyorum. Ona ilk önce sağlık, sıhhat diliyorum, mutluluk diliyorum, okulunda başarılar diliyorum. Hayatında en güzel şekilde başarılı olmasını diliyorum. Onu çok seviyoruz. Dedesi Remzi, ben, babaannesi de buraya. Ona kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Annesi Vayde, gelinim Vayde'ye, oğlum Özgür'e, Arda'nın kardeşi Arman'a, Arda'ya başarılar diliyorum.
1: Biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz Ebru Hanım ve Arda'nın daima böyle sizi gururlandırmasını diliyoruz. Ve tabii bütün aileye de sağlık diledik. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
3: Selamun aleyküm Bedriye.
1: Aleyküm selam. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk yavrum. Ben Fatma Hanım'ım, Orlak'tan.
1: İyisinizdir inşallah Fatma Hanım.
3: Bu kadar olmak kendime kadar yeteceğim yavrum. Sen nasılsın?
1: Sağ olun. Bizler de çok şükür iyiyiz ekipçe.
3: Ben buyurun. Şimdi Orlak'tan Mehmet Bey'i selamlayacağım. Dün doğum günü var.
1: Evet.
3: 78'i bitireyi 79'a alayım. Biz mabur olma. Ben de 78'i bitirdim. 79'a aldım Parimay'dan.
1: Evet.
3: Eşi Azze. Ona sağlık, sağlamlık, hoşluk, mutluluk dilerim ona. Cenab-ı Allah onları bir yastıkta kocatsın. Allah onlara uzun ömür versin. Bütün sevdiklerini de selamlıyorum. Bir de Şefkiye'yi selamlıyorum. Netin dersen ben ondan bir yük istedim. Mehmet Emin'den onu bana söyletti. Çok sevindim ama çok sevindim. Geçen pazar sağdı onu. Ona sağlık, sağlamlık dilerim, uzun ömür dilerim. Ailesine Cenab-ı Allah onu emanet etsin. Efe'yi de hatadan beladan korusun Cenab-ı Allah.
1: Amin diyoruz Fatma Hanım. Sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize de. Mehmet Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Eşi Azze Hanım'a ve size de Fatma Hanım. Tabii ki sağlık diliyoruz. Her şeyin başı sağlık. Uzun ömürleriniz olsun diyorum. Ve bir mesaj daha okuyorum. Mehmet Ümer bize Perşembe akşamı yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Ben Krumovgrad'dan Mehmet Ümer. Tüm Müslümanların Aşure günü kutlu olsun diye yazmış ve az önce gönderdiği mesajda ise şunları belirtmiş. Şu an bizim buralarda ikinci el tütün toplamaya başlandı. Ayrıca ıhlamurlar da açmış durumda. Bu kavurucu sıcaklıklarda çalışan tüm tütüncü ve ayrıca tüm tarım çalışanlarına kolay gelsin ve bir türküyle selamlarım diye yazmış Mehmet Bey. Dediğiniz gibi buğday toplayanlara, tütün kıranlara ve böyle tarımda çalışan herkese, bu sıcaklıklarda dediğiniz gibi ter döken herkese Allah kolaylıklar versin diyoruz. Ve bir telefonumuz var, hemen aldık. İyi günler. Alo.
4: Alo, iyi günler.
1: Buyurun, sizi tanıyalım.
4: Ben de Şümeni Serebrok Köyü'nden Ahmet.
1: Nasılsınız Ahmet Bey?
4: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
4: Ben istiyorum, Türkiye'den misafirler geldiler, Orkan Gazi'den, Bacanak Gerdinç, Gülşen'i, eşi Gülşen'i selamlama istiyorum.
1: Tabii.
4: Sıradaki türküyle.
1: Sırada çok güzel bir türkümüz var Ahmet Bey, misafirlerinizi selamlayacağız, gözünüz aydın diyoruz o zaman.
4: Hadi size de sağ olun.
1: Sağ olun, selamlar, sevgiler gönderdik. Bir mesaj ve ardından türkümüzü dinletiyoruz. Sevilay Paşa bize cuma günü yazmış. Merhaba Sofya Radyosu. Bugün Rusya'nın Glogovo şehrinde kocaman sevgiler gönderiyorum.

sevgili babaannemiz Zülfiye Çalık'ın 27 Haziran'da 76. yaş günüydü. Canım babaannemiz, yeni yaşın kutlu olsun. Allah sana sağlık, mutluluk, huzur ve uzun ömürler versin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Her günün sevgiyle dolsun. Bu güzel günde senin torunların Sevilay ve Sineray olarak sevgiyle selamlıyor. Ellerinden öpüyor ve seni çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. İyi ki doğdun.

0: canım babaannemiz nice mutlu, sağlıklı ve güzel yaşlara. Kadriye Latifova'dan işte seni seven benim türküsüyle selamlarsanız çok mutlu oluruz. Bütün ekibe selamlarımızı iletiyoruz. İyi günler demişler. Zülfiye Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutladık. Daha upuzun, sağlıklı ömürler diliyoruz ona, torunlarına, bütün ailesine. Dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Merhaba, Nehime Osman ben.
0: Evet Nehime Hanım, nasılsınız?
1: Leyla Bey'e selam. Dünü Asura yaptı. Asura'yı yedik. Kahve içtik beraber. Ayten, ben, üçümüz Asura'yı dağıttık. Pişirdiler, yedik. Türkiye Asura'sı gibi dağıttı. Şekerli.
0: Ne güzel Nehime Hanım, Leyla Hanım'ın da ellerine sağlık. Sizin de böyle dağıtmışsınız. Allah kabul etsin diyoruz. Ve sıradaki türkümüzle sizleri de selamlıyoruz. Kadriye Latifova söylüyor. İşte seni seven benim diyor.

Esra Süleyman'ın mesajıyla devam ediyorum. Merhaba Bulgaristan Radyosu, ben Podayva'dan Esra. Bugün Ali Osman eniştemin doğum günü. Onun doğum gününü kutlu olsun diyorum ve sağlıklı nice yaşları olsun temennisinde bulunmuş Esra Hanım. Sıradaki şarkı ona olsun demiş. Sıradaki türkümüz tabii ki Ali Osman Bey için olacak. Doğum gününü bizler de kutluyoruz, sağlık diliyoruz. Ömer Ömer profilinden gelen mesaj: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu haftada birkaç kişiyi selamlamak istiyorum. Bugün 29 Haziran Pazartesi, köyden Mehmet Muharrem abim ile Türkiye'de Fatime Kahraman yengemin doğum günleri 1 Temmuz Çarşamba, köyden Recep Sevgin ile Cankuvu'dan Emin Güler eniştemin doğum günleri 3. Cuma, köyden Alper Maksut traktörcü ile Ahmet Muni abimin doğum günleri ve 5'i Pazar komşum Türkiye'de çalışan İdris Mehmet abimin doğum günü. Doğum gününüz

0: mutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Ne muradınız var ise versin nice senelere, sıradaki Türk onlara ve İsperik Belediyesi'nde çalışan tüm imamlara gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış ve hemen ardından da iki eklemede bulunmuş. Ayrıca sıradaki türkü İsperik'ten Oktay Belgin dostuma gelsin. Onun eşi Hava'ya ve oğlu Enes'e de gelsin. Oktay dostumun babası Belgin ile annesi Gülsevim'e, eşi Hava'nın Yonkuvo'dan ailesine de gelsin. Keskinler delle onlara diyorlar, onlara özellikle Keskinlerin Akif dedeye gelsin sıradaki türkü. Akif abbanın eşi Fatma anneyi de unuttum yazma, onu da ekliyorum sıradaki türkü, onlara gelsin demiş. Sıradaki türküm sizler için olacak. Hemen dinleyicimiz var, onu alalım. İyi günler. Alo.
1: Bilek Hanım, iyi günler.
0: İyi günler Kamil Bey, nasılsınız?
1: İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Sağ olun. Dobromir'de havalar sıcak mı?
1: Sıcak, çok sıcak anla.
0: Evet, burada da öyle. Bol bol su içelim Kamil Bey.
1: Ya öyle de.
0: Buyurun, kimi selamlıyoruz bugün?
1: Şimdi bugün selamlayacağım Dobromir'den.
0: Evet.
1: Benim Alasman komşuyu.
0: Evet.
1: Sonra Gaylara Ahmet'e de selamlayacağım.
0: Tamam. Ve sizi tanıyan herkesi selamlayalım. Olur mu Kamil Bey?
1: Bir türkü gelsin, onlara selamlayın.
0: Tamam. Sıradaki türkümüz Kamil Bey sizi tanıyan herkes için gelecek. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
2: Alo.
0: Evet, buyurun, sizi tanıyalım.
2: Ben Targoviç'te Sancan Stracak köyünden Fikriye Mehmedova.
0: Nasılsınız Fikriye Hanım?
2: Çok şükür iyiyim. Sizi sesinizi duydun, hatta iyi oluyoruz.
0: Sağ olun, eksik olmayın.
2: Hangi gün olsa değil, böyle 3 saat.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Ben bir gün isteğim selamlama torunumun nişanlısını.
0: Evet.
2: Seda Ahmedova'yı. 26 Haziran Cuma günü Darjavin İspiti vardı. Belikotarnova'da üniversite bitirdi. İspitini aldı büyük dereceyle. Onu tebrik ederim, ona sağlık, mutluluk dilerim. Torunumla bir yastıkta kocamalarını Rabbimden niyaz ediyorum.
0: Amin.
2: Onu selamlayanlar ben, babaanne Fikriye, amca Metin, kaynata Mustafa, kayna Ceylan, nişanlısı Sinan, görümcesi Filiz, enişte Ferdi, iki de küçük yeğenleri var. Barış'la Arda, onlara sağlık, hoşluk, mutluluk dileriz hepimiz. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum. Sabah her program ama sabah programlarında sadece Türkiye olunca çok mutlu oluyoruz.
0: Sağ olun,
2: var olun. Hepinize kucak dolusu selam yollayayım Targoviç'te Sancan Straja köyünde. İyi günler, iyi yayınlar size.
0: Teşekkür ettik, selamlarınızı aldık. Biz de size sevgilerimizi gönderdik. Seda'nın doğum gününü değil de Seda Hanım'ı tebrikliyoruz. Seda Hanım'la Sinan Bey'in sizin dediğiniz gibi böyle bir yastıkta kocamalarını da temenni ettik. Sağlık diledik her birinize. Mesajımızı okuyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. İsmail Dobrucaliyev yazdı. Huzurlu günler Bulgaristan Radyosu ekibi, saygılı dostum, Bulgaristan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden, aynı zamanda ünlü ses sanatçısı, yazar ve gazeteci Osman Aziz'in onun 89. yaş günü münasebetiyle saygı ve hürmetle anıyorum. Onun uzun yıllar Sofya Radyosu Türkçe servisinde çalıştığını bilmeyen yok zannediyorum, fakat Sofya Yüksek İslam Enstitüsü tefsir, hadis, Kur'an ve mevlid derslerini verdiğini bilenler çok az. Ben enstitüye Mehmet Bekir'i tayin ettikten sonra burada bir ses, bir saz grubu kurduk. Bunu yalnız 1996 yıllarında enstitüde olan talebeler ve hocalar biliyordur. Osman Aziz 3 kitap bastı. Büyük Ateş 1965'te, Güllerin Korkusu 2000 ve Canlarım Türküler, Bizim Türküler 2002 yılında. Dinleyicileri onun çok sevdiği Deryalar türküsüyle selamlarsanız memnun kalırım. Size çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla İsmail Dobrucalı, şairin bana hediye ettiği kitap diye yazarak fotoğrafını göndermiş. İstediğiniz türkü ne yazık ki çok uzun, dinletemiyoruz şimdi ama yine Osman Aziz'in söylediği güzel bir türküyü dinletiyoruz ve saygıyla anıyoruz. Hanım çıkmış Ayazma'nın başına diyor.

Annemser günayın mesajıyla devam ediyorum. Hayırlı günler. Ben Annemser Telver'e bağlı Bozan köyündenim. Dün 28 Haziran annemin doğum günüydü. Annemin ismi Fatma. 73 yaşını doldurdu. 74 yaşını aldı. Annemi selamlamak istiyorum. Allah ona sağlık ve sağlamlık versin. Onu diliyorum. Bir de hasta yatakta yatan babama acil şifa diliyorum. Babamın ismi Vasfidin. Kardeşim Arlent, eşi Esma ve kızları Ece ve Efsun. Onlara buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Babama çok destek oldukları için babama çok bakıyorlar. Allah onlardan razı olsun ve Ayşe komşumu da selamlıyorum diye yazmış Annemser Hanım ve fotoğraf göndermiş. Bizler de Fatma Hanım'ın geçmiş doğum gününü kutluyoruz ve babasına da Vasfidin Bey'e de acil şifalar bizler de diliyoruz. Sıradaki türkümüz sizler için de olacak. Gülseri Alman Koç profilinden gelen mesaj. Günaydın radyoda çalışanlar. İyi diyelim, iyi olsun. Güzel olan ne varsa biz onu, o da bizi bulsun. Bugün benim için çok ama çok güzel ve özel bir gün. Zarita köyünde oturan Bayar abimin kızı ve benim biricik Elizim'in doğum günü. Ben Elizim'e bu özel gününde bir mesaj iletmek istiyorum. Canım biricik Elizim, bir yaş daha büyüyorsun ama hep o güzel çocuk ruhunu koruyorsun. Doğum günün kutlu olsun halasının. Hayat sana en güzel anıları ve mutlulukları getirsin. Seni her zaman destekleyecek bir Gülseri halan var. Yıllar geçse de sen her zaman benim prensesim olarak kalacaksın. Halasının en kıymetlisi, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seviyorum diye yazmış Gülseri Hanım. Eliz'in doğum gününü bizler de kutluyoruz ve bu sıcak iletişim, bu güzel sevgi daima olsun diyoruz. Daima böyle birbirinize yakın olun, sağlıklı olun. Oktay Ümügül Gamze profilinden gelen mesaj. Merhaba, ben Duluvo'nun Vukil köyünden Ümügül. Bugün Basri dayımın doğum günü var. Onu selamlamak istiyorum. Hilmi dayımın da geçmiş doğum gününü kutluyorum ve Osman babamın da geçmiş doğum gününü kutluyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum.

hayırlı günler diliyorum diye yazmışlar. Basri Bey'in, Hilmi Bey'in ve Osman Bey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz. Sıradaki türkümüzle selamlayacağız. Dilber Apti yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu ekibi. Ben Razgrad'dan Dilber. Bugün baba annemin 78. yaş günü. Samuel köyünden Cemile. Onu güzel bir türküyle tüm çocukları ve torunları adına selamlamak istiyorum. Onu çok seviyoruz. Buna vesile olduğunuz için de size teşekkür ederim diye yazmış Dilber Hanım. Bizler de Cemile Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Daha upuzun sağlıklı yılları olsun ailesiyle, sevenleriyle birlikte. Yılmaz Mustafa yazdı. Merhabalar, sıradaki şarkıyla koca annem Azize'yi ve annem Muradiye'yi selamlamak istiyorum. Krumovgrad'ın Dolmakula köyünde bulunan, havalar çok sıcak, dışarı çıkmasın, kendisine iyi baksın, Allah'a emanet olsun, sizlere de iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten böyle, havalar çok sıcak, bol su içelim ve mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım tavsiyesi. Bizler de katılıyoruz. Erhan İbrahim yazdı. Merhaba Bedriye Hanım, ben Belenti'den Erhan. Bugün Podayva'dan kolegamız Ali Osman'ın doğum günü vesilesiyle selamlamak istiyoruz. Bütün kolegaları da doğum gününü kutluyor. Ona sağlık sağlamlık diliyoruz. Sıradaki türkü ona gelsin. Tabii ki sıradaki türkümüz ve son türkümüz Ali Osman Bey için de gelecek. Ve böylece bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan.